0: O canım, o ne bir bakof şey.
1: Cizba cizma, cizba cizma, cizba cizidi.
0: Eki tebe.
1: Şu mi bun, ne nazur, şu seni yavi.
0: O ne batoga.
1: Cizba cizma, cizba cizma, cizba cizidi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bun, ne nazur.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Şu seni yavi.